0: Evet kanka selam.
1: Çıkar lan.
0: Sıkıntı benim arkadaşlar. Sıkıntı.
2: Engine 11. Heart problem. 11603 Northeast 71st Street. Unit 8207. Priority 2. Engine 11. Heart problem. 11603 Northeast 71st Street. Unit 8207. Map page 2210.